0: kararsam, çık saraydan. Ağlıyorsan dön yoluna. Aşka dair konuşursan gerisini sen tamamla.
1: Radyo Ses. Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

0: yalan olur. Ne söylesem yalan.
1: Radyo Ses.
2: Bardağı taşıran son damlayı bu aralar. Uzak tut bizden. Kalp düş-

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: Metal halı yıkama 226 0888, 250 44 çift 0, Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı, www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Mutfak.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: yapabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222-227-5555.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Kaçtır mutluluk.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre, kilop gibi, yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun, başlıyor. Arif Bey, bu tarafa

0: enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım, sevgili dinleyenler, sevgili dinleyenler. Bak söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yok belli abi. Bugün konuşasım yok belli. Sürekli geveliyorum. Sevgili dinleyenler, şaka bir yana. Hepinize merhabalar. Kurban olduklarım. Yepyeni bir Arif Güven Showtime'a. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Kurban olduklarım, iyi misiniz? Programın çok başındayken şöyle bir hal izahatınızı soralım. Biliyorsunuz kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demelerinin en doğru zamanı. Canım kardeşim, niye böyle söylüyorum? Çünkü enerji, sinerji. Günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı. Arif Güven Showtime. Bedavadan kahkahalar da atıyor dostlar. Benim tezim buydu. Yıllarca hep bunu söyledim. Eğlendiriyorum. Eğlendiremezsem gel buradayım, tükür suratıma. Hıkımı çıkartmam, yemin ediyorum ya. Hemen şöyle sloganlardan birisini bulalım. Ne diyoruz? Ey dünya, bir gün senin saçlarından sürükleyip hüngür hüngür ağlatacağım. Ama o zamana kadar sen ağlatabildiğin kadar ağlat diyerek girdik stüdyodan içeriye. Olmaz mı kurban olduğum? Bir dünya dert, tasa, keder, ne var ne yok hepsini bıraktık kapıda. Biz bunu gerçekten söylüyorum. Biliyorsunuz yüzünü dahi görmediğimiz, adını dahi bilmediğimiz sizler için yapıyoruz. Canım kardeşim, şunu söylemeye çalışıyorum. Kendin için ayırdığın zaman dilimine mümkün olduğu kadar derdi, tasayı, stresi, hiçbir şey sokmaya. Ama yok hani, bu imkansız be oğlum, değil mi? Çünkü imkansız olan tek bir şey var. O da bir insanın herhangi bir şeyi çok ama çok isteyip de yapamaması. Kurban olduğum. Hatta şöyle söyleyelim, evet, hayat bazen istediğimiz gibi olmayabiliyor. Ama işte böyle zamanlarda her seferinde ne kadar yere düştüğümüzü değil, ne kadar ayağa kalktığımızı sayalım gençlik. Çiçeğim, sevgili dinleyenler. Valla radyodan bir insan ne kadar gaza getirilirse o kadar gaza getirmeye çalışıyorum. Tabii canım. Güzel bir gün olsun. Aslansınız siz, kralsınız siz. Olur olur, her şey olur. Bir ara bizi gazeteler de gaza getiriyordu, biliyor musun? Çok eski, şimdi yok galiba değil mi? Tanlar manlar vardı, bulvarlar vardı. Vallahi söylüyorum, onlar da acayip gaza getiriyorlardı. Çünkü o gazeteyi bilenler mutlaka biliyorlar. Kocaman böyle bir tane kadın fotoğrafı olurdu. Yabancı bir turist fotoğrafı. Bir de kocaman da bir başlık atarlardı. İşte Helga nerede Türk erkekleri dediği gibi. Yaza girerken sürekli böyle haberler olurdu. Bir tane böyle bir kadın fotoğrafı bulurlardı. İşte bıyıklı Türk erkeklerini çok sevdik. Öpüşürken dişlerimiz fırçalandı gibi. Vallahi bizi acayip gaza getiriyorlardı abi. Sürekli böyle manşetler oluyordu. Vay be, ne dönemlerdi be. Bunların hepsi, hakikaten söylüyorum, böyle bir dinozorun anıları. Canım kardeşim, anlatırız. Memlekette ne oluyor da bitiyor. Gezegende ne oluyor, ne bitiyor. Hepsi kulaklarınızda olacak ki. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım önce. Çiçeğim, bugün de dinlemek için benim sesimi duyan ve bu frekansta bizlerle birlikte olan bütün dostlara kurban olduğum teşekkürler. Vallahi söylüyorum ya. Bütün esnaflarımız, hayırlı işler, bol kazançlar, çok paralar kazandınız. Keyifli günlerden birisi olsun olabildiğince. Seyir halinde olanlara söyleyecekler belli. Dikkat be kurban olduğum, dikkat, aman dikkat. Hani derler ya, geç olsun güç olmasın, aynen öyle olsun. Başka öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize buradan sevgiler, başarılar olsun. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, jandarmamıza, asker kardeşlerimize, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese kolaylıklar diliyorum genç. Ama tabii ki de kocaman da bir alkış. Hatta benim de eşlik ettiğim bir alkış olsun abi. Tabii ki Kle ve Kahraman arkadaşlarımız. Yine çok pis kasa getirmişler beni. Vallahi. Moral motivasyon kaynağımsınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Bak bizim yakışıklı geldi diye böyle bir şey var ya. Bizim yakışıklı bana mı demişler? Dinleyenler benimle dalga mı geçiyor artık? Böyle gaza getiriyorsunuz da yavrum, ayna diye bir gerçek var. Oraya baktığım zaman bütün gerçeklerle baş başa kalıyorum. Yani kafaya da takmıyorum. Vallahi. Yani yakışıklı falan tabii ki de değilim. Kafaya takmıyorum bu durumu. Çünkü yakışıklı olmak. Çiçeğim, açık ve net söyleyeyim. Zengin olmak kadar etkili bir şey değil ya. Bunu biliyorum. Bir de kimin açıklaması vardı ya? Hadi hani bahsetmeyeyim dedim ama Mustafa Topaloğlu değil mi? Abi çok tatlı bir adamdır. Vallahi söylüyorum. Allah uzun ömürler versin. Mustafa Topaloğlu'nun böyle bir açıklaması vardı. Kadınlar bana hasta diye dedim. Tövbe yarabbim, tövbe ya. Ya hasta olanlar zaten seni bulur. Sağlam olanların seninle ne işi var Mustafa abi diyesim geldi. Kadınlar Mustafa abiyi çok hakikaten söylüyorum. Yani yakışıklı buluyorlarmış Mustafa Topaloğlu'nu. E dedim doğru. Şöyle bir gözümün önünde canlandırıyorum Mustafa abiyi. Ha George Clooney, ha Mustafa Topaloğlu yani. Ben geçen bir arkadaşımla ilgili bunu anlattım ya. Hakikaten söylüyorum. Mustafa Topaloğlu'nun röportajlarına bakıyorsun. Ne bileyim televizyonda gördüklerine bakıyorsun. O da ona benziyor. Benim arkadaşım da Mustafa Topaloğlu'na benziyor. Bak adama bir şey söyleyeceğim. Baklava ne diye sor. O sana pırasayı anlatsın yani. Sorunun önemi yok. O ne söylemek istiyorsa onu söylüyor. Mustafa abi de öyle. Vallahi söylüyorum. Dur oğlum be. Başlar başlamaz hemen. Kurban olduklarım, canım kardeşim, bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. İlk defa denk gelenler varsa aramıza hoş geldiler elbette. Birazdan abi hem sosyal medya adreslerimizi paylaşacağız, hem de şöyle bir yoklama yapacağız. Memlekette neredeyiz? Dünyada neredeyiz? Onlardan bir haberdar olacağız. Ben hazırım, eğer siz de hazırsanız, ki hazır olmak için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Açık ve net söylüyorum. Çünkü ben de hiçbir şey yapmıyorum. Bazen soruyorlar, abi programa girmeden önce hazırlık yapıyor musun? Diyorum, yapıyorum. Kaşlarımı aldırıyorum. Yavrum ne yapayım ya? Eli kolu sallaya sallaya geldik. Memlekette inşallah güzel şeyler vardır. Hepsini anlatacağım canım yerim. Başlayalım, başlayalım abi.
2: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: tam yerine.
1: Neden?

0: Arif Güvenli Show.
1: Biraz bir alkış alabilir miyiz kurbanın? Evet, açın yolu yettik. Şimdi hem yoklama yapacağız hem de aynı zamanda sosyal medya adreslerimizi tabii ki de dinleyenlerimize paylaşacağız. Sevgili dinleyenler, burada sizin şey demeniz lazım. Sen ne kadar iyisin Arif Güvenli. Tabii canım. Sosyal medya adreslerimizi dinleyicilerle paylaşmayacağım da kimlerle paylaşacağım? Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. 0530 071 43 55. Instagram'dan mı yollamışlardı bana? Evet, Instagram'dan bir kardeşimiz yine bir fırça atmış bana. Abi kaç oldu, telefon numarasını almaya çalışıyoruz. Allah aşkına buradan yaz diye. Dedim yavrum, hakikaten söylüyorum yani. Çok mu hızlı konuşuyorum? Anlaşılmaz bir şekilde yutuyor muyum? Bazen özellikle anneanneme babaanneme anlatır gibi tane tane vermeye çalışıyorum. Daha ne yapayım artık ya? Vallahi tane tane veriyorum abi. Siri gibi hissediyorum kendimi. Yine de abi alamadık diyenler var ya. 0530 071 43 55. Canım kardeşim, bir daha söyleyeyim mi? Ben hatta şöyle bir şey yapayım ya. Bu telefon numarasını iki göğsümün arasına dövme yaptırayım abi. Üstü çıplak bir fotoğraf çekilip Instagram'da paylaşayım. 0530 071 43 55. Kurban olduğum. Daha da yapacak bir şey yok artık. Son racıma bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız şayet var ise, ki inşallah vardır. Kurban olduğum Arif Güven Showtime. Adresimiz budur. Instagram adresi Arif Güven Showtime. Facebook'ta bizlerle birlikte olacak olan dostlara beğeni sayfamız mevcuttur. Arif Güven Showtime. Twitter @arifgüven. Twitter @arifgüven. Yoklama mı? Bu ne? Bir şey söyleyeceğim. Bu arada internetle alakalı böyle bir durum vardı. Kimdi konuşan? Bulsana haberi bana. Madem bu kadar internetten bahsettik. Buyur bak. Yıllardır doğru bildiğimiz yanlışlar şeklinde bunu vermişler abi. İşte en son popüler kısaltmalar ve ısrarla yanlış yazılan kelimeler. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Orhan Yavuz demiş ki, şimdi biz internette, sosyal medyada malumunuz bazı kısaltmalar yapıyoruz. İşte Türkçenin geleceğiyle ilgili bu durum biraz sıkıntı yaratabilir demişler. Çünkü en çok kullandığımız malumunuz yazışmalarda işte ok diyoruz, yani okey. Selam demiyoruz, SLM diyoruz. Tamam'a bazıları işte TMM diyor. Merhaba biliyorsunuz MRB. Tabii bu gibi kısaltmalar maalesef internete kanıtlanmış durumda. Ki abinin de korkusu şudur. Böyle giderse 5-10 yıl sonra konuşurken bile diyor iyiyim yerine iyi mi? Kendine iyi bak yerine ki iyi be. Böyle diyeceğiz. Bunları diyor mümkün olduğu kadar kullanmayalım. Türkçemize zarar veriyor. Ki ben katılıyorum bu konuda. Hakikaten söylüyorum. Bir de şimdi ya bu kısaltmalar eyvallah da. Şimdiki adı biliyorsunuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. Bu vakfın eski adını hatırlıyor musunuz? Ben en çok bunu merak ediyorum ya. Fak fuk fon diye bir şeydi abi. Vallahi açılımı da bilenler mutlaka biliyorlar. Fakir fukara fonuydu. Kısaltılmış da buydu. Dedim abi kim ya, kim hani bu fak fok fonu kısaltanı bulan kimse. Vallahi ben ya artık böyle bir giyotinle vurdurmak mı lazım, ne yapmak lazım? Bu kadar iğrenç bir kısaltma olur mu ya? Tabii canım, fakir fukara fonu fak fuk fondu yani. Neyse geçelim. Ne diyorduk? Velhasıl internet adresimizi verdik. Numaralarımızı verdik. Başlayalım yoklamaya ha? Var zaman. Peki bakalım abi. Bugün Uşak'la başlıyoruz. Özlemim, kurban olduğum canım ciğerim, çok çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Bir fotoğraf da yollamış kendisi. Ofiste bizlerle birlikte. Buyurun. Nevşehir'den selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Çok çok teşekkürler. Dün günün konusuydu. Hatta iki konu vardı. Beceriksizim. Hangi konularda beceriksiz olduğunuzu sormuştuk arkadaşlarımıza. Üç parti falan okumuştuk. Buyurun. İnsanlarla iletişim kurmakta beceriksizim. Eyvallah, kurban olduğum. Abi merhabalar. Merhaba. Bu ne? 71 Cüneyt'im, kurban olduğum. Hoş geldin. Balıkesir Bandırma'dan Vedat ben. Eyvallah, kurban olduğum. Çanakkale Biga burada. Düzce burada. Bilecik'ten selamlar patron. Ümit. Ümit'im, kurban olduğum. Allah razı olsun. Gözden kaçan mesajlar olursa da çok çok özür diliyoruz. Baba buradayız. Fatsa'dan selamlar. Tuncay yeni geldi, taze taze. Yine bir ses kaydımız var ama veremiyoruz. Veremiyoruz. Vallahi veremiyoruz ya. Buyur. Abicim merhabalar. Tolga Tuzla'dan selam olsun canım kardeşim. Hoş geldin kral. Sensiz çekilmiyor buralar. Teşekkürler gençlik. Tabii canım, iyi ki ben buradayım gençlik. Biliyorsunuz değil mi? Benden önce buralar hep dutluktu. Bu nedir? Bayır, Londra, kurban olduğum. Kadroyu toparlıyoruz gençlik, herkes burada vallahi billah. Güzel insan Düzce'den kocaman sevgiler. 380 Nazan, kurban olduğum, teşekkürler. Buyur. Bir fotoğrafımız var, bu nedir? Her gün bu makine çalışırken seni dinliyoruz, yoksa zaman geçmiyor Arif'im. Çok çok teşekkür ediyorum ya. Konca yollamış Londra, sevgiler saygılar olsun. Var mı da şöyle bir şey yapacağız gençlik, daha hani bir dünya mesajımız var ki bir parti daha böyle bir mesajlara hızlıca bakacağım, yoklamayı yapacağım, ondan sonra malum olabiliyorsa artık haber başlıkları gelecek.
0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Idle Time. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: Bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Bana Işık.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar beraber yapalım hadi. Bayanlar baylar.
2: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız. Mesajlara bir tık daha bakalım. Yoklamayı şöyle bir bakalım. Neredeyiz? Ömer'im kurban olduğum yayınlar. Paşam hoş geldin. Kolay gelsin. Almanya burada. Allah razı olsun. Selamlar Arif. Olmazsa olmazım sen biliyorsun. Nazlıma 638 İbrahim. Kadro burada. Kemik kadro toplanmış yemin ediyorum ya. Bu ne bakayım. Tokat'tan abi. Engin ben. Canım kardeşim. Hoş geldin aramıza be. Buyur. Karaman'dan selamlar abi. Seyir halindeyiz. Şu anda iş yerine doğru seyir halindelermiş. 3 kişi var arabada. Selam olsun dostlara. Buyurun. Bolu burada Bolu. Olmazsa olmazımız elbette. Dur bakayım kim yollamış. Erkan. Erkan Yılmaz. Erkan Yılmaz. Mardin'e selam olsun canım kardeşim benim. Allah razı olsun. Yazdığın her şey için de çok çok teşekkür ederim. Buyurun. Nazilli burada patron. Eyvallah kurban olduğum. Ben de buradayım. Bak tesadüfe. Buyurun dur bakayım. O kadar çok mesaj var ki. Arif'im. Geliyor musun? Gözümüz yollarda kaldı yavrum. Geliş saatin belli, gidiş saatin belli. Kurban oldum yapma Allah aşkına. Buradayız, buradayız. Yettik gari ya. Bakayım. Merhabalar, hoş geldin. İyi yayınlar. Yaz yoklamaya beni de. Kim? Hollanda'da nesin? Olmazsa olmazımız tabii ki de. Londra'dan merhaba. Merhaba. Sevgiler, saygılar. Arif abi kulağımda arada burada fısıldıyor. Ne? Dur bakayım anlamadım. İyi abi de kulağıma arada bir şeyler fısıldaması daha iyi olabilir. Anlamadım. Aşkınım kurban oldum. İlk defa yollamış. Sen de aramıza hoş geldin. Tabii canım. Gitgide büyüyoruz, sığmıyoruz. Tot. Elbistan'dan selamlar patron. Zekicim kurban oldum. Çok çok teşekkür ederim. Bakalım. Bu ne? Burhaniye'den Gözde'cim. Teşekkürler. Yalova'dan selamlar patron. Eyvallah. İnegöl burada. Olmazsa olmazımız tabii ki de. Kırklareli. Canım kardeşim. Murat'ım. Hoş geldin. Eskişehir'den selamlar patron. Teşekkürler. Gençlik. Bakayım. Nevzat'ım. 139 Nevzat yoklama. Eyvallah kurban oldum. Sen de hoş geldin. Toplanmışız. Edirne'den Ender Can kolay gele. Sana da canım ciğerim. Selam Arif. Selam kardeşim. Kim olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bir ses kaydımız var. Mehmet Ali abimizin. Kurban oldum Mehmet Ali abi. Veremiyoruz yayına ya. Arif'im merhabalar. Çayırlova'dan Sedat ben. Buradayız abi. Kolay gelsin. Bir de videomuz varmış. Teşekkürler. Bu ne? Gülücük. Abi merhaba. Evet, hangi konuda beceriksizsiniz diye dün sorduğumuz soruyla alakalı gelmiş. Aldatma konusunda beceriksizim. Hep yakalanıyorum. Bu arkadaşın da bir şey söyleyeceğim. Hakikaten beceriksiz ve hakikaten de yakalanan bir arkadaş belli ki. Çünkü şimdiye kadar biliyorsunuz sevgili dinleyenler, her gün bazen abi iki tane veriyorduk ama her gün günün konusunu veriyorduk. Bu arkadaş beceriksizim konusundaki ilk mesajı bu bak. Aldatma konusunda beceriksizim ve hep yakalanıyorum. Daha önce bak şimdi hiç yazmamış biliyor musunuz? Ya bu konu cazip gelmiş yani. Eyvallah kurban olduğum. Hoş geldin. Buyurun. Pozitif enerji veriyorsunuz. Teşekkürler. Bedavadan enerjiler dağıtıyoruz. Bu ne? Abi hızlıca geçmem lazım. Çünkü şu valla zaman da geçiyor. Bakayım. El beceri kuzusunda sıfırım abi. Kahramanmaraş'tan, Elbistan'dan Murat selam. Selam olsun canım kardeşim. Bakayım. İsminizi yazmadığınız zaman ekstra böyle bir tık daha fotoğrafınızın üstüne tıklamam gerekiyor. O da zaman kayboluyor. Olabiliyorsa neredeyseniz, nereden yolluyorsanız yazınız. Buyur. Baba Norveç mi? Ne diyorsun ya? Norveç'ten selamlar patron diye gelen bir mesaj var ya. Kurban oldum, hoş geldin. Merhabalar, Antakya'dan Suzan. İyi yayınlar. Teşekkürler. Buyurun. Serkan'ım, hoş geldin. Düzce'den Mevlüt ben abi. Eyvallah, kurban oldum. Nazilli'den sevgiler, saygılar. Şu anda Fethiye yolundayız. Harun ve Nurşen. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Buyurun. Adana'dan Tayfun. Kurban oldum. Hoş geldin. Merhabalar abi, Hatay'dan Kübra. Selam. Kübra'nın selamı var. Onun adını okumaz isen işe başlayamayacağını söylüyor. Lütfen oku. Söyleyelim abi. Kübra'cığım. Çiçem. Tokat'tan Bekir Usta. Selam. Ben de dinlemedeyim. Aa, bu şey değil mi? Mercedes'çi Bekir Usta değil mi ya? Bizim ustamız ya. Eyvallah kurban olayım. Abi merhabalar. Merhaba. Kim olduğunu görebiliyormuş, görmüyoruz. Bitirelim mi artık şu mesajları? Çünküsü ki hala mesajlarımız geliyor canım kardeşim ama... Bu ne, dur bakalım. Safları sıklaştıralım. Evet ya, yeni katılanlar var diyorum ya. Gelin çıkın gelin demiş ya. Tabii canım. Sev Sevgili dinleyenler, gözden kaçan mesajlar varsa çok çok özür diliyorum. Emme gel gör ki yine burada ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Erzincan'dan selamlar abi. Yettik gari buradayız. Eyvallah kurban oldum Mersin. Afyonkarahisar'dan selamlar patron. Teşekkürler. O baba Trabzon var ya. Trabzon. Canım Trabzon. Velhasıl bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden ve sesimizi duyan bütün dostlara canım ciğerim çok çok teşekkür ediyoruz. Bu bir. Bir ikincisi, acilen böyle bir mola vermemiz gerekiyor. Moladan sonra muhtemelen haber başlıkları mı? Evet abi, haber başlıkları gelecek. Bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Arif Güven

Doğru, öyle değil. Nasıl komutanım? Sevgili fakirler. Hepinize merhabalar. Niye böyle söylüyorum? Çünkü bir dinleyicimiz yollamış şimdi. Abi bugün Dünya Fakirler Günü. Ne diyorsun ya? Vallahi Dünya Fakirler Günü mü? Bak bu yaşıma geldim. İlk defa benim için olan bir gün görüyorum. Tabii canım. Kötü değil ki fakir olmak kardeşim. Fakirsen daha az günaha giriyorsun. Hakikaten bugün Dünya Fakirler Günü mü ya? Ha? Gençlik. Vallahi tam anlamıyla benim günümmüş yani. Dur bu konuyla ilgili görüşebiliriz. Yazışabiliriz. Çünkü bakıyorum kurban olduğum daha ayın bitmesine var. Ve şu anki bütçem sadece nefes almaya yetiyor benim. Vallahi Dünya Fakirler Günü. Babacığım yüzümüze vurmasaydınız bari ya ha. Anlatırız nedir ne değildir. Ama önce şu haberlerimize bir bakalım. Şunla başlayalım ya. Eşinin çantasından çıkardığı tüfekle rakiplerini vurdu. Sebep? Aksaray'da aynı cadde üzerinde cep telefonu satışı yapan Erdem Kaya ile Nihat Özcan 45 yaşında ve Ali Er 40 yaşında aralarında sokak ortasında kavga çıkıyor. Ki bu iş bu ya bu arkadaşlar hepsi esnaf, hepsi de aynı iş yapıyor. Cep telefonu iş yapıyorlar. Kavga anında evet yanında bulunan eşinin çantasından çıkardığı tüfekle Özcan ve Erk'i vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Baba hayırdır? Olay saat 13.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geliyor. Aynı cadde üzerinde telefon satışı yapan Erdem Kaya, Nihat Özcan ve Ali Erk henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışıyorlar. Tartışma kısa sürede canım kardeşim kavgaya dönüşüyor. Sokak ortasında yaşanan kavgaya çevre esnafı müdahale ederek tarafları ayırmak istiyor. Aynı caddenin insanlarısınız. Ancak bu sırada Erdem Kaya beraberinde bulunan eşinin çantasından aldığı tüfekle Özcan ve Erk'e ateş açtı. Özcan tüfekten çıkan saçmaların dudağına, Erk de ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya ile ilgili de hemen polis harekete geçiyor ve 100 metre ileride suç aleti tüfekle birlikte adamı yakalıyor. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Soruşturma sürüyor. Sevgili ev hanımları. Şimdi gerçekten yani çantanızda tüfek taşıyor musunuz ya? Tabanca bile değil abi, tüfekten bahsediyoruz ya. Allah Allah. Hakikaten söylüyorum, benim hani nasıl olmuş olabilir abi? Tamam hani iki kişiyle tartışmaya girdin. Üç kişiyi abi toplamda tartışıyorsunuz ve senin yanında eşin var. Hanım, çantada tüfek var mı senin hala ya? Bey sabah koymuştum bir bakayım falan mı diyor yani, alıyor çantadan tüfeği. Çok ilginç değil mi?

0: İhbarla gelen ambulansla iki kişi hastaneye kaldırılıyor. Eşinin çantasından çıkardığı tüfekle iki kişiyi yaralayan bu arkadaş da 100 metre ileride suç aleti tüfekle birlikte yakalandı. Tüfek hanımın, memur bey. Abla hayırdır? Tüfekle nereye gidiyorsun? Hani güde mi gidiyorsun, nereye gidiyorsun, alışverişe mi gidiyorsun yani? Şaka gibiyiz. Ama işte bunların hepsi havasına suyuna, taşına toprağına kurban oldu bunu memleketin gerçek haberleri.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Güven Show'da. Kaldırabildiğin kadar eğlenceli elbette Arif Güven Show'tayım radyonuzda. Şimdi bir dostumuz yazmış da Arif Güven hastasıyız dedi diye. Şimdi biz de dedik ki çok böyle günün konusu olmasın. Günün konusu cepte çünkü hazır. Ama hani bir partide olsa arkadaşlarımıza soralım. Sizin bu aralar bak programla ilgili bir şey istemiyorum canım kardeşim. Benle ilgili bir şey istemiyorum ama hastasıyız dediğiniz acep ne var? Çok kısa tutacağız böyle. Haberiniz olsun, bir parti anca okuyacağım. Hastası izlediğiniz ne var? 0530 071 43 55 malum Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Canım kardeşim, hükümet enflasyonla mücadele amacıyla bakınız parakendeciler ile 1247 kalem gıda ve hane halkı ürününde fiyatların 90 gün boyunca dondurulması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Bir daha söylüyorum canım kardeşim, ne kadar her şeyin pahalı olduğuyla alakalı konuşuyoruz ya. Hükümet enflasyonla mücadele amacıyla parakendeciler ile 1247 kalem gıda ve hane halkı ürününde fiyatların 90 gün boyunca dondurulması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Ama Arjantin'de, öyle söyleyeyim ya. Bizde değil abi, Arjantin'deymiş ya. Ne oldu? Bir anda bir heyecan yaptınız değil mi? Zaten bak tecrübeli olanlar bu burada kesin bir şey var diye beklemiştir yani. Buyurunuz. Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde ne oluyor ne bitiyor? Yavrum bu nedir ya? Sürekli böyle bir dolandırıcılık haberleri var. Ki biz erkekleri kandırmak gerçekten söylüyorum çok kolay ya. Özellikle bir konuyla ilgili kandırılmak çok böyle bizim için kolay abi. Ki kandırmışlar da. Kurdukları internet siteleri aracılığıyla kısa sürede zengin olma hayali kuranları tuzaklarına çeken bir çete çökertilmiş canım kardeşim. Sanal Jigolo sitesi aracılığıyla 68 kişiyi dolandırdıkları belirtilen 8 kişi gözaltına alındı. Mersin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin 1 milyon 100 bin lira dolandırıldığı tespit edildi. Şimdi bu habere birazdan bakacağız. Ya tövbe yarabbi tövbe, hakikaten söylüyorum ya. Ara ara bu tarz haberleri okuyoruz böyle. Diyorum nasıl oluyor bu işler genç? Verelim mi bu haberi? Var mı zamanımız? Dur ya. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri sanal jigolo siteleri aracılığıyla dolandırılan 68 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ekipler siteyle bağlantısının belirlendikleri şüpheleri 4 ay boyunca hem teknik hem de fiziki takibi aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler başta Mersin olmak üzere belasıl Türkiye'nin bütün illerini vermişler abi. 68 kişiyi dolandıran 8 şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Ve derler ki yapılan işte baskında aramalarda 4 adet hard disk, 4 adet laptop bilgisayar, 8 adet cep telefonu gibi ele geçirilmiş. Ekipler müşterilerin internette gezdikleri sırada jigolo olma ve haftalık kolay kazanç elde etme vaadiyle bulunan bir siteyle iletişime geçtikleri ve kolay yoldan para kazanma fırsatı bulunduğunu düşünen müştekilerden, bak bir de şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi, sınıflara da ayırıyorlarmış. VIP gibi, gold üyelik gibi yani. Herhalde bu üyelikleri şuna göre veriyorlar. Senin hani ne kadar çok dolandırıldığınla alakalı. Çok dolandırdı yani, çok para kaptırdıysan herhalde VIP oluyorsun yani. Müşteriler, daha doğrusu şüpheliler müşterilerin yolladığı bilgi ve görüntülerle bu konuyu aile ve bak bir hikaye şu. Şimdi kaptırdın abi jigolo sitesine parayı kaptırdın. Sonrasında bu arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapıyorlarmış. Müşterilerin yolladığı bilgi ve görüntülerle bu konuyu aile ve sosyal çevrede duyururuz diyerek, hani sizi ifşa ederiz diyerek tehdit edip tekrar oradan da para sızdırıyorlarmış yani. Sen yollamışsın en doğal halinde fotoğrafı, malumunuz hani anadan doğma fotoğrafını. Diyorlar ki bak bu fotoğrafları ailene yollarız, bu fotoğrafları aynı zamanda ne bileyim abi sosyal medyada paylaşırız, ona göre deyip senden bir daha para istiyorlar. Yani. Ya kardeşim şu insanların hayalleriyle oynamayınız ya. Adamlar canım ciğerim meslek sahibi olmak için bak ne gibi hayaller kurmuşlar. Kim bilir abi ya. Hayalleri olan insanları sen gidiyorsun dolandırıyorsun. Çok yazık vallahi söyleyeyim yani. Tövbe yarabbim tövbe ya. Ayrılmayın kurban olduğum sebep Arif Güven Showtime. Hala radyonuzda ki mesajlar gelmiştir. Hastasıyız mesajlarına bakacağız birazdan.
1: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilimi beklemekten daha heyecanlı, aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif.
3: Günaydın Arif.
2: Nevşehir. Avanos. Kapadokya'dan Kazım.
4: Arif Güven. Ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
5: Abi kurban olduğunu sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya gülmekten ya kalbim duracaktı resmen. Abi süpersin ya harbiden süpersin ya.

0: Güven Showtime.
1: Buradayız. Şimdi dediğimiz gibi çok böyle günün konusu haline getirmeyeceğiz ama bir parti bakabiliriz dedik. Hastasıyız dediğiniz acep ne var? Kurban olduğum İbrahim'im, bu araç yani gerçekten senin araba mı bilmiyorum ama yani arabanın güzel, tamam araba çok güzel, ona bir şey demiyorum, fakat ön kaputta abi kocaman Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün 3 tane böyle fotoğrafı var. Çok da yakışmış bir arkadaşım ya. Seninse paylaşacağım abi ben bunu. Ama değilse, internetten bulduysan sıkıntı olmasın. Bakalım. Tabii ki de çayın hastasıyız. Esra eyvallah, kurban olayım. Nescafe'nin hastasıyız. Günde 2-3 bardak içmeden duramıyoruz. Güzel. Bakalım. Programı araya katma dedin ama senden başka hastası olduğum kimse yok ki. Ay kurban olurum ya. Şimdi artıyorsunuz beni gençlik. Bakayım. Fuardaki makarna ve arpa suyunun hastasıyız dede. Evet, günün konusu bu değil. Emme gel gör ki hani bir parti böyle bir okuyalım. Bu güzel prensesin hastasıyım. Eyvallah ya, kurban olduğum kedisinin fotoğrafını yollamış. Sarıman'ın hastasıyım. Gece buzdolabında açtığımda bu güzellikle karşılaştım. Of, fotoğraf da yollamışlar. El yapımı nar suyunun hastasıyım. Özellikle o güzelmiş. Fotoğraflar da geldi. Ekmek kadayıfının hastasıyız. Üstüne kaymak yerine dondurma. Güzel. Bakalım. Hızlıca geçiyorum. Datça'nın hastasıyım. Datça'dan selamlar patron. Eyvallah. Her türlü ev yapımı reçel ve turşunun hastasıyım. Bayılırım. Sadece turşuyu öyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın hastasıyım abi. Güzel. Kedim Gümüş'ün hastasıyım. Bir fotoğraf gelmiş. Teşekkürler. Ben kalemlerin hastasıyım. Özellikle tahta ne? Tahta kurşun kalemleri. Gördükçe alıyorum. Tutamıyorum kendimi ama ne yapayım, çok seviyorum demiş. Kalem hastası bir arkadaşımız var burada. Televizyon izleme alışkanlığım yok ama Arif Güven Showtime'ın hastasıyım. Teşekkürler gençlik, sağ olun. Gün batımında Fethiye Ölüdeniz'in hastasıyım. Güzel. Bakayım. Korku oyunlarının, korku kitaplarının, korku evlerinin, korku filmlerinin, kısacası korkunç olan her şeyin hastasıyım. Güzel. Bir işim olmadığı zaman biri bana seslenmiyor ve ne zaman işim oluyor o zaman sesleniyor. Bu durumun hastasıyım. Anlamadım. Para içinde yüzen insanların pozitif olun, hayat güzel gibi nasihatler vermesine hastayım. Sana hastayım Arif Güven. Eyvallah, kurban olduğum. Çiçeğim teşekkürler. Biraz böyle bir laf takmış gibi geliyor bana ama bilmiyorum yani. Bu nedir? 19 yıldır hasta falan olmuyoruz. Çok şükür, Allah razı olsun. Zaten hastaneye gitsek de hasta demiyoruz. Müşteriyiz. Eyvallah. Araba markaları fotoğrafları geliyor hastasıyız diye. Böyle bir şey istemiyoruz. Kokoreç'in hastasıyız. Tıbbi problemim nedeniyle doktor yasakladı. Ah diyor, yediğimiz günler. Evet ya, güzeldir, ben severim abi. Nostaljik şarkıların hastasıyız. Küllerinden yeniden doğmanın hastasıyım. Bu ne? Dur bakayım, Aytaç yollamış. Küllerimden yeniden doğmanın hastasıyım. Gemileri değil, limanları yakıyorum. Koçum benim. Erkek. Üstelik erkek demedim bak. 8R ile birlikte söyledim yani. Erkek. Bakayım. Acı biberin hastasıyım. Her türlüsünü seviyorum. Güzel. Güne kızarmış ekmek kokusuyla başlamanın hastasıyım. Eyvallah. Tarçını bozanın hastasıyım. Sıcak leylebiyle çok güzel gider ya. Vallahi söylüyorum. Türkülerin hastasıyım. Eyvallah, kurban olduğum. Uyuş. Kendi işini kendi yapabilen insanların hastasıyım. Birinden bir şey beklemek ne kadar kötü demiş. Doğru mu doğru? Bakayım. Kemal'ımız yollamış. Karımı kızdırmanın hastasıyım diye gelen bir mesaj. Elçiye zeval olmaz Kemal'im. Okudum valla. Bakalım. Günün hangi saati olursa olsun biraz beyaz peynir, biraz zeytin, fırında sıcak ekmek olmazsa olmazım, çay ile atıştırmanın hastasıyım. Güzel. Radyonuzun hastasıyım. Allah razı olsun. Yani benimle ilgili geliyor. Hastasıyız. Eyvallah çiçeğim. Tedavisi yok, öyle söyleyeyim. Uzun aradan sonra tekrar merhabalar. Çok özlemişim. Hoş geldin devrim. Toprak kokusu, kahve, çikolata, yeni pişmiş ekmek, bebek kolonyası, çay, kavrulmuş leblebi ve fındık kokusunun hastasıyım. Güzel. Yağmur yanınca o toprak kokusu yok mu? O toprak kokusu hastasıyım. Güzel. Köz çayın hastasıyım. Lahmacun arası döner mi? Lahmacun arası dönerin hastasıyım. Bakayım. Diyar diyar gezen, gezdiklerini bizlere nükteden, haliyle biraz abartarak anlatıyor olsa bile Evliya Çelebi'nin hastasıyım abi. Güzel la. Aferin valla. Mango meyvesinin hastasıyım. Gülücük. Hoş geldin mesajları da var. Teşekkür ediyoruz gençlik. Şahlanan ekonomimizin diye başlayan bir haber var. Bunu geçelim kurban olduğum. Çay, kahve, çikolata hastasıyım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, kurban olduğum. Senin dinleyicilerin de hastasıyım abi diye gelen bir mesaj var ki. Valla dinleyiciler adına da teşekkürler gençlik, dedim yani. Sağ olun, var olun. Benim değil kardeşim, paylaşmış ondan aldım. Kardeşim paylaşmış ondan aldım, sıkıntı yok. Vallahi çok güzelmiş, çok güzel düşünmüş. Bu az önceki bahsettiğimiz arabayla ilgili konuşuyorum da. Şimdi evet abi, bu kadar hastasıyım mesajı yeterli olmuş olsun. Birazdan değil hatta. Şimdi bir mola vermeme icap ediyor. Tey. Senin hastanız be Arif Güven. Allah razı olsun be. Abi bir kere daha lahmacun der misin ya? Ben hep öyle söylüyorum. Lahmacun diyorum ya. Seviyorum da. Çiçeğim mola mı? Peki mola veriyoruz. Moladan sonra bir tık böyle haberler. Bir tık asıl hani anasına babasına günün konusu gelecek. Öyle söyleyeyim. Tabii canım, harbi günün konusu gelecek yani. Ayrılmayın çünkü buradayız da.
0: Kış mevsiminde diğer radyolar nezledir. Griptir. Ama Arif Güven Showtime hep zindedir.
2: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
0: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
3: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
4: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
7: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
8: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Güven Showtime.
1: Biraz da böyle bir alkış. Evet. Alttan da pıs diye duman verelim. Ben anonsa girdim diye pencereden beyaz güvercinleri uçurtalım abi. Sevgili dinleyenler, malumunuz Arif Güven Showtime'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Şimdi haberler. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Özellikle seyir haliyle olanlara bu haberi mutlaka verelim. Canım kardeşim, 125 bin sürücüye telefonla konuşmaktan ceza yazıldı. Ki yapmayınız, kurban olduğunu mümkün olduğu kadar yapmayınız. Ki çok da konsantrasyonu bozan bir durumdur. Mecbur kalmadığınız sürece, diyeceğim, çok da önemli bir durum yoksa, mümkünse açmayınız. Ya da o kulaklıkla konuşuluyor, bilmem ne oluyor falan peşman. Ayarlayın işte durumu. Kazasız, belasız, cezasız. Öyle söylüyoruz ya. Haberler. Ne oluyor diye bitiyor. Dur bakalım. Şu habere bir bakalım ya. Kurban olayım. Asabiyiz, gerginiz, canım kardeşim. Dün de bahsettiğimiz bir durum vardı. Hani gün içerisinde patlamamız gereken birçok şey patlamıyoruz. İçimize atıyoruz, sıkılıyoruz, hayat şartları vesaire durumlardan sonra hiç olmayacak bir anda patlayabiliyoruz. Bakınız, İstanbul'da İETT şoförü, adam demiş ki ya benim psikolojim bozuldu diyerek yolcuları indirmek istedi. Canım ciğerim, hikayemiz şu. Ümraniye'de İETT şoförü psikolojim bozuldu diyerek yolcularıyla tartışıyor. İETT şoförü ben raporluyum, psikolojim bozuk diyerek vatandaşları otobüsten indirmek istedi. Şoförün kendisine tepki gösteren kişiye de vergiyi bana mı veriyorsun ulan? Benim kaç tane raporum var biliyor musun demesi dikkat çekti. Arkadaş, böyle psikolojisi bozuksa bu arkadaşa niye bir hani otobüs teslim edilmiş? Dur bakalım, hikayeyi anlarız şimdi. Geçtiğimiz günlerde 17 saatlerinde Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Çekmeköy Sapa durağında yaşanan bir hikayeymiş bu. 19 S hattı numaralı Kadıköy Yenidoğan seferini yapan İETT şoförü Çekmeköy Sapa durağına geldiği sırada psikolojisinin bozulduğunu ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyleyerek vatandaşları otobüsten indirmek istedi. Aslında bir nevi de güzel bir şey yapıyor, biliyor musunuz? Dur bakalım. Vatandaşları otobüsten inmelerini söyleyen İETT şoförü otobüste bulunan yolculara aşağı inin, devam etmiyorum diyerek çıkıştı. İETT şoförü ve otobüsten inmek istemeyen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Bir yolcunun benim vergimle gidiyorsun demesi üzerine vatandaşa bağıran İETT şoförü, ne vergisi kardeşim, bana mı veriyorsun lan vergiyi? Benim kaç tane raporum var sen biliyor musun? Öldürecek misin beni diyerek bağırması dikkat çekti. Şimdi yani bir nevi psikolojisinin gerçekten bozuk olduğu için devam edebileceğini söylüyor olması aslında bir nevi iyi. Yani adam iyi niyetle bütün yolcuların canını tehlikeye atmak istememiş de olabilir gerçekten. Ama şimdi vatandaş da mağdur durumda. Bir de hani psikolojim bozuk diyor ya, bana kalırsa canım kardeşim, yani mutlaka şimdi İstanbul'da yaşayanlar biliyorlardır. İstanbul'da İETT şoförü yapabilen, bu işi gerçekleştirebilen, açık ve net söylüyorum, kesin uzaylıdır abi yani. Çünkü insan işi, irade işi değil bu iş. Vallahi söylüyorum yani. Şimdi adam demiş ki ya benim psikolojim bozuk, daha fazla devam edemiyorum. Hani inin. Vatandaş da buradan abi hemen hani işte benim vergilerimle muhabbeti zaten direkt hani konuya giriş şeklidir bizde. Böyle bir durum olmuş. Şimdi adam belli kendinden değil ya, kendinden çok emin değil, böyle söyleyelim. Şimdi kaza yapsaydı, bir şey olsaydı bütün suçu ne yapacaklardı abi? Şoförü yıkacaklardı. Velhasıl ben anlayışla karşılardım. Madem psikolojisi bozuk değil, zaten o otobüste yolculuk yapmak istemem abi ben. Bir de çıkıp da bununla alakalı da benim vergilerim ne falan, bu konuya hiç girmem zaten. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum, herkesin psikolojisi bozuk. Al bak mesela, ki birazdan bu habere bakacağız. Börekçiye dışarıdan yemek getirdi. Evet. Silahlı sopalı kavga çıktı. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Şimdi silahlı sopalı kavga. Sebep? Sebep börek abi yani. Kısa sürede yakalanmışlar. İfadeleri alınmış. Detayları birazdan vereceğim. Hani muhtemelen şey mi oldu abicim? Söyle bakalım, konu ne? Konu börek abi ya. Bildiğin börekten bahsediyoruz ya. Hani ama gerginiz, kurban olduğum gerginiz. Ben hep söylüyorum yani. Birazdan bu habere bakarız. Birazdan be şöyle bir şey yaparız. Anasına babasına dediğimiz günün konusunda elbette paylaşırız.
2: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
3: Bu
2: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınlar.
3: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviyorsun. İstanbul'dan selam.

0: Napkövend Showtime.
1: Buradayız. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde olup bitenlere şöyle bir bakalım. Evet, sonuna kadar doğru söylüyorsun. Kurban olduğum canım ciğerim. Osman'ım hemfikiriz. Az önceki konuyla ilgili. Şimdi biz şu haberlere bakacağız. Aynı zamanda günün konusunu da vereceğiz. Dediğimiz gibi gerginiz kurban olduğum. Al bak, börekçiye dışarıdan yemek getirdi. Silahlı sopalı kavga çıktı diye bir haber olur mu ya? Çağlayan'da bir börekçiye dışarıdan getirdiği yemek ile kahvaltı yapan Ç.Y ile iş yeri sahibi E.Y arasında kavga çıktı. Tarafların yanlarına da ne? Yakınları da kavgaya katılınca ortalık savaş alanına döndü. Hikaye neymiş? Kağıthane Çağlayan da Ç.Y'ye dışarıdan aldığı kahvaltılık malzemeleri aldıktan sonra E.Y'nin işlettiği börekçiye gelerek burada kahvaltı yapmak istiyor. E.Y'yi fark eden iş yeri sahibi dışarıdan yiyecek getiremezsiniz uyarısında bulunuyor. İş yerinden göndermeye çalışıyor. Ancak çıkan tartışmada börekçi E.Y tartıştığı C.Y'yi gözüne yumruk atıyor. Müşterilerin araya girmesi sonucu C.Y. iş yerinden ayrılarak yakınlarına olayı anlatıyor. Bak ben söyleyeyim, birazdan bu yakınlarını toplar geri gelir. Bizde genelde kavgalar böyle olur. Müşterilerin araya girmesi sonucu C.Y. iş yerinden ayrılarak yakınlarına olayı anlatıyor. C.Y. bir süre sonra A.R. ve O.A. isimli yakınları ile iş yerine giderek... Ben dedim abi, arkadaşları toplayıp kavgaya tekrar geri dönme durumu vardır böyle. Montlarında gizledikleri sopalarla börekçi E.Y'ye saldırdı. Kavga sırasında A.R. ve Ö.A. börekçi E.Y'yi sopayla başından yaraladı. Taraflar arasındaki kavgaya mahalleli ve müşteriler de dahil olunca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Düşün, senin hiçbir şeyle abi bağlantın yok, hiçbir şeyden haberin yok. Oturmuşsun, iki parça börek yiyeceksin, işine gideceksin ya da vesaire vesaire neyse. Çevre esnafının da karıştığı ve sandalyelerin, bıçakların, küreklerin, yumruk, tekme ve sopaların havada uçuştuğu kavgada ortalığın savaş alanına döndüğü bir anda abi bu görülüyor burada da. Neye uğradığını şaşıran Ç.Y ve yakınları kalabalığın elinden kurtulmaya çalışırken başarılı olamayınca yanlarında getirdikleri tabanca ile havaya ateş açtı. Sebep börek abi. Korkuyla vatandaşlar sağa sola kaçışırken saldırganlar ise kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi amiri buraları geçelim. Velhasıl kimliği belirlemek için geniş çaplı böyle bir çalışma başlatmışlar. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek incelemişler. Ç.Y. ile yanındaki A.R. O.A. tespit edildikten sonra kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. Ne diye sorguladılar acaba? Şöyle bakalım, börek neyliydi? Şimdi sayın hakimim, börek kıymalıydı. Ya bu sebepten dolayı kavga çıkıyor abi. Ortalık birbirine girmiş ya. Silahlar, kürekler, yumruklar, tekmeler. Sebep börek abi. Bu kadar yani. Oy oy. Ne yapacağız? Böyle zamanlarda sıkıldığımızda malum biliyorsunuz günün konusunu veriyoruz. Şimdi günün konusunu şöyle bir şey verelim. Son zamanlarda malum hani çok fazla konuştuğumuz işte bu bahsettiğimiz işte... Ne bileyim, araba fiyatları diyoruz. Öğrenci kardeşler üniversiteye başlamadan önce ev kiraları ile ilgili artışlardan bahsetmiştik. Market fiyatlarından bahsediyoruz. Ne bileyim abi, televizyon yayınlarından bahsediyoruz. Gibi ya baba, eskiden her şeyin çok daha güzel olduğundan bahsediyoruz. Velhasıl biraz böyle bir hani morale de ihtiyacımız var. Dediğimiz gibi gerginiz. Eskiden Türkiye'de canım kardeşim ne vardı hani, ne hoşumuza gidiyordu, nasıldı bu işler? Biraz böyle bir eski Türkiye'yi konuşalım. Memleketimizin daha böyle 90'lı yıllarını konuşalım. Evet abi, böyle bir şey yapalım. Eskiden Türkiye'de şu vardı, bu vardı, şöyle oluyordu, bu işler böyle oluyordu gibi. Biraz böyle buram buram yaşı belli bir yere gelmiş olan dinleyicilerimizden nostaljik böyle mesajlar gelmiş olsun. Eskiden Türkiye'de şöyle oluyordu abi. Eskiden Türkiye'de bu vardı abi. Eskiden Türkiye'de işte şuydu buydu gibi nostalji yapabileceğimiz böyle bir durum olsun. 0530-071-4355 biliyorsunuz. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim bir kez daha söyleyelim. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Olabiliyorsa sadece WhatsApp'tan yollayınız. Instagram'dan yollamayınız. Ve diğer sosyal medya platformlarından yollamayınız.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükselt.
1: Oğlum yemin ediyorum bir şey söyleyeyim. Ödümü kopardı yemin ediyorum. Yani. Yani şu anda kulaklıktaki ses, son ses, bir anda ses girince yemin ediyorum bir irkildim yani. Eh be kurban olduğum. Hani derler ya 2 gram aklım vardı o da gitti yemin ediyorum. Tıkla baba şuna tıkla.
3: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım. Ben de buradayım.
4: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım. Arif Güven
5: Show. Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
6: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
7: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
8: Abilerin bir tanesi, Koçköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: çekeceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

yükseltin. Arif Güven yayında. Yayında. Yes, kurban olduklarım. Malumunuz Arif Güven Showtime elbette radyoda ve yayınızda. Bakayım. Hemen gelmiş vallahi billahi. Çok çok teşekkür ederim. Gençlik. Ne kadar hızlısınız ya. Vallahi söylüyorum. Eskiden Türkiye'de birlik vardı abi. Sokakta oyun oynamak vardı. Mutluluk vardı. Sevgi vardı. Saygı vardı. Şu dönemde olmayan her şey vardı. Bir de bu sosyal medyalar, bu internetler de biraz tabii ki faydası var da biraz böyle sinirimizi bozmaya başladı galiba. Çünkü eskiden canım kardeşim internet diye bir şey yoktu. Yani mahalle mutluysa sen bütün dünyayı hakikaten mahallen gibi mutlu zannediyordun. Şimdi tey. Eskiden Türkiye'de çorba parası vardı. Tabii canım. At bir çorba parası değil mi yani? Vay be. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Acayip hızlıymışsınız. Gençlik teşekkürler vallahi. Bakalım o zaman mesajlara abi. Bak fotoğrafı da yollanmış. Gerçekten söylüyorum. Çok bizim evde vardı mesela bu. Eskiden diyor ocak üstünde kullanılan tost aparatı vardı. Hatırlıyor musunuz? Ocağın üstüne koyuyorduk böyle elektrikli. Öyle değil yani. 40-45 yıl önce diyor. Annem onunla tost yapardı. Sonra unuturdu. Bin bir çeşit elektriklisi çıktı. Ondan sonra o oldu bu oldu. Eskiden öyle değildi abi ya. Vallahi. Eskiden müzik çalarlar vardı. Evet, Walkman'ler vardı, kaset çalarlar vardı. Buram buram nostalji, doğru söylüyorsunuz. Eskiden Kadıköy Moda'da kız arkadaşımın doğum günü partisindeyken Fransa'daymış gibi canlı yayına katılıp Gülden Karaböcek'ten Sürünüyorum şarkısını tezahürat eşliğinde Fransa 98 Dünya Kupası maçlarının hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı vardı. Doğru. Ki bu hikayeyi bilmeyenler hani nasıl anlatalım sözüm ona... Acun Ilıcalı o zamanlar işte spor muhabiri ama işte Fransa 98 Dünya Kupası'nı anlatacak. Çocuğum orada oradaymış gibi anlatacak ama kız arkadaşının doğum günü var diye gitmemiş velhasıl. Hani sanki Fransa'daymış gibi canlı yayına katılıyor ama arkada bir grup da böyle arkadaşlarıyla toplamış. Hani tezahürat yapın demiş böyle stat havası olsun. Fransa'da tabii canım Gülden Karaböcek'in Sürünüyorum şarkısıyla tezahürat yapılıyordu. Vay be. Eskiden... Ekmek aslanın ağzındaydı. Şimdi sindirim sistemini çoktan geçti. Her şeye para ödemezdik eskiden. Vallahi ya her şeyde para ödemiyorduk. Doğru mu? Doğru abi. Vay be. Eskiden sokakta oynamak vardı. Tabii canım çok acıktığımızda hemen böyle eve bir ele bir salçalı ekmek. Yanına da bir tane böyle bir taze soğan. Maça kaldığın yerden devam. Leblebi tozu vardı, komşuluk vardı, annemin akşamüstü kahvaltıları vardı. Bütün mahalle çocuklarını topladığımız, evet mantar patlatmak için şey vardı, mantar tabancaları vardı. Soba vardı, sobanın üstünde mandalin portakal kabuğu, evet yakılırdı, çok da güzel kokardı. Vallahi ben geçen seneye kadar kullanıyordum da bu sene galiba kullanmayacağım. Bak ben buna sonuna kadar katılıyorum. Doğru bir tespit midir? Evet doğru bir tespittir. Eskiden bak siyasette bir tık daha seviye vardı, öyle söyleyeyim. Siyasetçilerin kavgaları bile daha böyle bir nezih olurdu, saygı çerçevesi içerisinde olurdu. Şimdi çok böyle bel altı vuruluyormuş gibi geliyor bana. Çok acımasızlıkmış gibi geliyor bana. Bilmiyorum abi. Cep telefonu evet kemere takılırdı. Herkes görsün diye. Onun bir kılıfı olurdu böyle. Tabii canım. Eskiden hoşgörü vardı abi. Ön yargı bu denli keskin değildi. Ayrı rızlaştırma yoktu. İnsanlar da yardımlaşmayı seven insanlardı. Evet doğru söylüyorsun. Bir komşunun yardıma ihtiyacım var. Hep birlikte yardım edilirdi. Şimdi yan komşum kim tanımıyorum demiş. Doğru söylüyorsunuz ya. Demek ki biz bir tık daha böyle bir şanslı nesilmişiz gibi geliyor bana. Çünkü bu yazılanları ne bileyim abi yolladığınız görselleri ben hep hatırlıyorum. Tat vardı, tuz vardı. İyi kötü paramızın değeri vardı. Şimdi her şey kaka oldu demiş ya. Vay be. Bakkallar daha çok büyük marketler yoktu. Komşuluk daha farklıydı. Televizyonda her türlü programlar vardı. Şimdi daha çok diziler var. Doğru söylüyorsunuz. Vay be bunu da yaptık be kardeş. Vallahi söylüyorum ya. Ne günlermiş be. Eskiden diyor abi sevgiliyle küs olduğun zaman ya da ayrıldığın zaman gizli numaradan arayıp göndermeli şarkı dinletmek vardı. Doğru bir tespit evet abi. Eskiden bir markete gittiğinde 100 lirayla tüm market arabasını etinden sütüne kadar çekirdeğinden ayranına kadar doldurabiliyordun. Şimdi nerede baba? 100 liraya nerede ya?
vişne reçelinden vişne suyu yapılır. Yanında ekmeğe salça sürülüp yenilirdi. Mutluyduk. Yine mutlu olacağız. Eyvallah inşallah. Vay be. Buram buram nostalji. Eskiden ne oluyordu, nasıldı bu işler, bunlardan bahsediyoruz ama şimdi verilmesi gereken buyur bak. Kemal Sunal vardı, Barış Manço vardı, Düdük Necmi vardı. Evet ya, Hafize Ana vardı ve sayamadığımız birçok değerli kişiler vardı. Doğru doğru, valla süperdi ya. Allah rahmet eylesin kurban olduklarım. Mahalle başları vardı, yolun ortasına iki tane taş koyup kale yapardık. Kantar içinde kalasıya kadar mücadeleye devam ederdik. Şimdi çocuklar sokağa çıkmaz oldu. Doğru mu, doğru abi. Çiçeğim, minicik bir mola vereyim. Moladan sonra buradayım. Canım kardeşim, olabiliyorsa sakın şimdilik hiçbir yere ayrılmayın.

dinleyenler havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde eskiden neler vardı bunlardan bahsediyoruz. Barış Manço ile Adam Olacak Çocuk vardı. Alf dizisi vardı. Solotes vardı. Evet ya, Solotes oyunu vardı. Değil mi? Kaç tane kalıyorsa karşılığı vardı işte. 5 tane bırakıyorsan şöyle oluyordun. 6 tane bırakırsan böyle oluyordun. Bilgin en babalı, en iyisi Bilgin'di galiba değil mi? Bilgin. Kasetler vardı. Sardığımızda kalemle sarıyorduk onları. Doğru. En güzeli çocukluğumuz vardı demiş ya. Ay kurban olurum ya. Vay be. Ergenlik döneminde babam Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın derdi. Ekonomi iyice gideceğine kötüye gidiyor an itibariyle. Evet ya, bu malumunuz bahsettik program başındayken, dolardan, eurodan bahsettik. Vay be, bu ne? Eskiden komşuluk vardı, mahalle kültürü vardı, arkadaşlık vardı, sevgi ve saygı vardı. Bir de fotoğraf var burada, dur bakayım. Oynayan kırmızılı benim. Ay kurban olurum be. Evet, eskiden saygı vardı abi. Büyük bir odaya girdiğin zaman ayağa kalkardı. Evet, büyük böyle geldiği zaman birisi hemen ayağa kalkardık böyle. Şimdi bacak kadar çocuklar sana küfür kafa tutuyor. Senin aklına gelmeyen lafları söylüyorlar. Doğru mu? Doğru abi, doğru doğru doğru. Vay be. Eskiden Türkiye'de hiç değilse insanlık vardı, saygı vardı. Şimdi ona da diyor sopayla dalıyoruz. Eskiden tuzlu hıyar vardı çarşıdayken, az almadım ondan. Evet ya, çok da güzel olurdu ha. Turşucular vardı, hatırlıyor musunuz? Eskiden ailecek lokantaya gider arkadaşlarla. Malumunuz 70'lik ayran içerdik diyor. Şimdi kredi gerekiyor. Doğru mu doğru? Eskiden bakkallarda mis gibi bakkal kokusu vardı. Koliden gofreti bakkal

Bulamış ya. Buram buram nostalji. Bir gün gelirim tostumu yiyip geliyorum abi. Böyle bir şey vardı ya çağlaşırken. Tüp kuyruğu, yağ kuyruğu vardı. Fakat öyle huzur, mutluluk, sağlık vardı ki hiçbir şeyin olmadığı meselelerimizde mutluyduk diyor. Doğru mu doğru? Eskiden komşuluk vardı Arif. Elimiz sıkıştığında bankaya gitmezdik. Komşumuzdan ödünç alırdık. Şimdi güven vardı diyor. Hey gidi günler hey. Ya. Ne günlermiş be gençlik be. Vallahi söylüyorum. Bak eskiden farklı siyasi partilere oy verenler vatandaşlar arasında kutuplaşma olmazdı diyor. Doğru mu? Doğru abi. İlkokulda yerli malı haftası kutlardık. Hep de diyor kendi güzel yurdumuzun kendi öz ürünlerinden oluşan bir kutlama olurdu. Vallahi yerli malı, yurdun malı, herkes bunu kutlamalı. Hatırlıyorum ben ya. Şey vardı bir de, şimdi hala var mı bilmiyorum da, işte sağlık kolu vardı. Değil mi, böyle bir şey takıyorduk böyle, işte sınıf başkanı vardı. Meteoroloji kolu vardı. Vay be. Eskiden korkmadan çocuklarımızı sonuna kadar çocukluğumuzu sonuna kadar yaşayıp gecenin bir yarısına kadar oyun oynayabiliyorduk. Çünkü mahallede herkesi tanıyorduk abi. Bak ne güzel. Eskiden zam gelen ürünlerin fiyatları önceden başbakan tarafından TRT1'de açıklama yapılırdı. Şimdi ise her şeye açık açık zam yapılıyor. Bak o kısmı bilmiyorum mesela ben de, doğru mudur doğrudur. Demir abi yollamış. Eskiden acaba arkamdan biri beni takip ediyor mu ya da işte şurası tenha şuradan mı yürümeliyim düşüncesi yoktu abi diyor. Paranın değeri vardı, insanların birbirine güveni vardı, yaşama sevinci vardı. Vardı. Ne oldu? 50 TL'ye market arabasını ağzına kadar doldurabiliyorduk. Şimdi üzgün surat. Çocukken oynadığımız oyunlar vardı. Beş taş en sevdiğimdi. Vay be. Çivi oynuyorduk. Yağmurlu mesela, yağmur yağdı. Mahalle abi, ne bileyim işte, çamur oldu. Hemen böyle çivi oynuyorduk. Vallahi hatırlıyor musunuz? Bayramlarda sokak sokak dolaşır, şeker para toplardık. Bütün mahalleyi dolaşırdık. Tanıdık tanımadık herkesin elini öperdik. Doğru. İnsanlar daha eğlenceli, daha hoşgörülüydü. Büyükler çocukla çocuk olur eğlenirdi. Güzel abi. Valla buram buram nostalji oldu. Çok da güzel oldu ya. Market raflarında bebek maması, çerez, peynir ve alarm yoktu. Evet ya, şimdi malumunuz birçok ürünün üstünde alarm var canım kardeşim. Valla konu hem bizi böyle geçmişe götürdüğü için keyifli bir konu. Hem okuyorum sizin yazdıklarınızı hem de aynı zamanda bizzat kafamda da canlandırıyorum. Çok da mutlu oluyorum yani. Buram buram nostalji. Sevgili dinleyenler, radyodan şu anda size böyle bir buram buram naftalin kokusu geldi mi yani? yazıyor bakmamız icap ediyor birazdan ama galiba bir parti daha bakacağım abi ben bu mesajlara. Çünkü hepsi çok keyifli. Tıklasana şuna bir.

radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Metal halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3

0: Modern Showtime.
1: Buradayız. Gençlik teşekkürler. Hakikaten söylüyorum. Acayip keyifli mesajlar var. Ama bir tık da böyle bir haberlere bakmak icap ediyor. Tıkla bakayım. Tey. Sağ olun, sağ olun. Bakayım. Mahalle bakkalından çay bardağını ölçüp kağıttan külahta çekirdek alırdık. Doğru. Akşam deniz kenarında yürüyüş yapardık, çitlerdik. Senin yüzünden. Yaşlandığımı unutamıyorum demiş ya. Yaşlandık gençlik, vallahi söylüyorum ya. Oy, oy. Sağlıklı mutlu nice günlerimiz olsun inşallah. Bakalım eskiden tavernalar vardı. Rahat rahat her tarafa gider yer içer ağlanır, haftalık yorgunluğumuzu atardık. Paramız da yeterdi, artardık. Kenara bile koyardık. Evet ya, şimdi tey. Şimdi nerede? Şimdi çok affedersin demiş ki don alamıyoruz don. Eskiden senetsiz, sepetsiz, kartsız, sadece güvene dayalı alışverişler vardı. Ali'cim doğru bir tespit, doğru söylüyorsun. Mehmet Ali Brand vardı, Ali Kırca gibi usta gazeteciler vardı, doğru. Derbi maç sonunda çıkılan takımın oyuncusu sokağa çıkmazdı utancından. Yenilen takımın oyuncusu, ha şimdi oldu evet. Eski günlerde güzel çocukluklar vardı, sevgi vardı, saygı vardı. Evet, merhaba. Eskiden mutluluk vardı, tamam. Yediklerimizin, içtiklerimizin tadı tuzu vardı. Şimdi ne yiyoruz belli değil. Evet. Bazılarını okuyamıyoruz gençlik, bilginiz olsun. Metin Uca'nın sunduğu Pasaparola vardı. En sevdiğim yarışma programıydı. Ah ah o günler diye gelen başka bir şey var. Güner Ümit vardı. Evet ya. Mehmet Ali Erbil vardı. Mehmet Ali Erbil hala da var ki hala da bana kalırsa hiç hoş olmayan haberlerle yine gündeme geliyor abi. Eskiden Türkiye'de namuslu insanlar vardı, ahlak vardı, saygı vardı. En önemlisi saf sevgiler vardı. Doğru söylüyorsunuz. Sine 5 vardı. Belli bir saatten sonra biliyorsunuz orada tuttu fritti vardı. Tabii canım. Ben bunu hep söylüyorum. Belli bir saatten sonra şifre koyuyorlar diye. Abi ne şehir efsaneleri dönüyordu. Bir tane ayna alacakmışsın. Aynanın işte üstüne saç spreyi sıkacakmışsın. Tersten bakacakmışsın. O zaman şifre kırılıyormuş yani. Bak şehir efsanesine bak. Benim arkadaşım vallahi diyorum öyle izleniyor. Oğlum yine karıncalı işte. Öyle ki hani altyazıyı bile okuduğunu iddia eden arkadaşlar vardı. Şey vardı sonra şu arabaya CD asıyorduk ya böyle aynaya. Neymiş onun sebebi de şuymuş. Karşıdan işte hani böyle radar varsa oradan gelen ışınları o CD alıyormuş geri yolluyormuş. Oğlum baya safmışız lan biz. Hakikaten söylüyorum ha. Eskiden Türkiye'de insanlar yemeği olmayanlarla paylaşırlardı. Şimdi yemeğin fotoğrafını paylaşıyorlar. Doğru söylüyorsun. Eskiden insanlar birbirine inanırdı, güvenirdi abi. Sözü senet gibiydi. Aa evet bak böyle bir şey vardı. Oğlum benim sözüm senet gibidir derdi. Ve olay biterdi. Hakikaten söylüyorum yani. Seyyar dönme dolap vardı. Onu hatırlamıyorum. Vallahi teşekkürler gençlik be. Eskiden mahalle kavgaları vardı ama zarar vermeden diyor. Mahallenin kızını koruma adına böyle kavgalar yapılırdı. Doğru. Evet abi. Eskiden bir söz söylersem gözaltına alır mıyım korkusu yoktu. Şimdi bir söz söylersem bir kere daha düşünüyorum demiş. Doğru mu? Doğru abi. Çeşmeler vardı. Kana kana su içerdik. Barış Manço abimizin sunduğu adam olacak çocuk vardı. Allah rahmet eylesin vallahi söylüyorum. Baba çok güzelmiş ya. Bak bu da doğru bir tespit mi? Bana kalırsa doğru bir tespit. Diyor ki eskiden mango, ananas, avokado yoktu. Üzüm vardı, incir vardı, elma vardı, armut vardı. Valla. Vay be. Okullarda hafta başı hafta sonu İstiklal Marşı okunurdu. Öğrencilerden biri bayrağın başında durdu, göğe yükseltirdi. Hiç unutmam diyor. Ben çıktığımda çok heyecanlanmıştım. Evet ya. O hani İstiklal Marşı okunurken bayrağı göklere çekme durumu vardı ya. Bir öğrencinin olur. Ben de çekmiştim. Hiç unutmuyorum ya. Ne güzel duyguymuş ya. Pazar akşamları banyo günüydü. Banyodan sonra Bizimkiler dizisi vardı. Şimdi böyle diziler yok abi. Doğru söylüyorsun. Eskiden deprem nedeniyle geçici olarak getirilip kalıcı olan ÖTV değil. Öİ ve özel iletişim vergisi cep telefonu görüşmelerinden alınan... Evet bunu biliyoruz malum. Çok da konuştuğumuz konulardan birisi zaten ya. Acayip nostalji oldu oğlum Arif Güven. Buna devam et. Eyvallah patron sağ ol. Sansür yoktu. İçki reklamları bile yapılabiliyordu. Evet bir dönem yapılıyordu. Televizyonlarda görüyorduk. Eskiden ağzında altın dişi olan amcalar vardı. Ya o da çok kötü bir görüntü be. Vallahi söylüyorum. Altın kıymetli ona bir şey demiyorum da. Babacım sarı sarı. Muppet Show vardı. Levent Kırca üst. Allah rahmet eylesin. Doğru. Canım kardeşim. Vallahi hani böyle bir F5 yapıp... sizden gelen mesajlar çok da kaliteli, çok da güzel, böyle bizi geriye götürdü. Abi eskiden çay... Bazen öyle şeyler yolluyorsunuz ki vallahi söylüyorum. Bana şey diyorsunuz ya, abi çok fırlamasın falan diyorsunuz ya. Tuncay'ım valla son anda frene bastım canım kardeşim. Şimdi birazdan final mi ya? Hı? Ciddi misin? Valla birazdan final yapacağız gençlik. Ayrılmayın, final için buradayız.
0: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deliye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Arif Güven. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Showtime.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın bu bölümünde size biraz piyano çalayım istedim.
1: Böyle değil la oğlum ya. Yine uyuttunuz beni, yemin ediyorum ya.
0: Kurban olduklarım, mali buluş artık bugün de Arif Güven Showtime'ın elbette burada sonuna geldi. Evet. Velhasıl hani çok klişe, çok da böyle sahtekarca şey diyorlar ya. Sevgili dinleyenler, bugün de çok üzgünüm, programımızın sonuna geldik. Böyle bir şey söylemeyeceğim çünkü insan başarıyla bitirdiği bir işin arkasından üzüntü duymaz canım kardeşim. Bilakis mutlu olur, kutlar yani. Keyifliydi, güzeldi. Bu programa renk katan bütün dostlara Cihan Gürül'den çok çok teşekkürler. Sağ olun. İki parti günün konusunu verdik. İkisi de zımba gibi iş çıktı valla. Ne diyelim? Yayında kaldığımız zaman dilim içerisinde canım kardeşim olduysa bir hatamız. İnsanız, istemeyerek olmuştur. Tabii ki de sonuna kadar affola. Biliyorsunuz bunu hep böyle dile getirmeye çalışıyoruz. Varsa finalde böyle bir insanlık ölmemiş. Babacım helal olsun haberi. Valla bulamadık, açık ve net söyleyeyim. Dur bakayım. Kral günün konusu güzeldi vallahi. Sobanın üstünde ekmek ısıtıp üzerine sana vardı sürerdik. Evet ya, tekrar görüşmek dileğiyle, sevgilerle, saygılarla. Çok seviliyorsun, yarına kadar özleyeceğiz. Hay kurban olurum ya. Alkış alkış alkış, Kemal'den gelmiş. Biz artık müsaadenizi isteyelim. Hiç de uzatmayalım çünkü böyle bir haberimiz yok herhalde. Yani ne helal olsun haberimiz var, ne insanlık ölmemiş haberimiz var. İnsanlık ölmüş sevgili dinleyenler. 40'ı çıkalı da 40 yıl olmuş. Yok be. Ben şu anda ne yapıyorum biliyor musunuz? Vallahi söylüyorum, sizi oyalıyorum. Yani yolu uzatan taksicilerden hiçbir farkım yok şu anda. Gerçekten söylüyorum. Bildiğin sahtekarlık yapıyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dur bakayım. Sen seviliyorsun. Biz üzülüyoruz. Hadi güle güle. Ay kurban olurum. Canım kardeşim çok çok teşekkür ediyorum. Biz müsaadenizi isteyelim. Memnun kalan, keyif alan arkadaşları yeniden bekleyelim. Böyle peki. Gidiyormuşuz abi. Bir şey anlatacaktım da zaman kalmadı dediler. Hadi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.

0: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
2: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Geleceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace

Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Continental Bayi İyigün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyigün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320-2076 0543 696 26 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçerli

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

vereceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: 226 0 888 250 44 çift 0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Gençler Kuyumculuk 40 yıllık tecrübesiyle karşısındaki Ercanlar Plaza ve 9 numara işlem imkanı var. Havaleyle uygun, doğru ve rekabet çayın. Hem alırken hem satarken hızlılar yanınızdır. Hep yanınızda.
1: Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Pusula.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: seni.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle

0: Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Mela Bedel'le yaptık. İki Tas Çorba isimli Mustafa Sandal şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isim de hemen ardındansa Murat Dalkılıç'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Derine radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Blok 3 seslendirdi, Sebebi Yar isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. En sevdiğiniz melodilerle keyifli anlar yaşamaya devam ediyoruz radyonuzda ve bir diğer konuğumuz Simge oluyor şimdi. Önümüz Yaz isimli şarkısına kulak veriyoruz.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla

Yepyeni şarkılarını bizlerle paylaşıyor olsa da Melis Kar'la birlikte bu kez biraz geçmişe yolculuk yaptık. Çıktığı döneminde en sevilen şarkılarından biriydi Yatıya, radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Sonrasında ise Sibel Can ve AP ortaklığıyla devam ediyor müzik yolculuğumuz. Kıyamam isimli düetleri radyonuzda.

Biri Bengü kulaklarınızdaydı ve Veto isimli şarkısıyla dinledik sanatçıyı. En sevdiğiniz melodilerle birlikteliğimiz devam ediyor ve şimdi ise Manifest grubu ve Ajda Pekkan'ın ortaklığıyla yine çok sevilen bir şarkıyı sizlerle buluşturacağım. Hileli, radyonuzda sizlerle.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Mutfak. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Bu sene, o sene, 26 Eskişehir yılı.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Gülşen ve en yeni hit şarkılarından bir tanesi İtaat Yok. Radyonuzda sizlerle buluşan çalışmaydı. En sevdiğiniz melodileri nerede olursanız olun yanı başınıza ulaştırmaya devam ediyorum. Ve şimdi ise Demet Akalın'a kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz çalışma ise kendisinden Bir Şey Mi Dedin?

Divanenim isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerleydi sanatçı. Keyifli anlar yaşamaya devam ediyoruz ve en sevdiğiniz melodileri sizlerle buluşturuyoruz. İşte o şarkılardan biri de Ankara Echoes burada. Beni al.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

vereceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Tuğba Yurt, Geliyor Geliyor isimli şarkısıyla günün enerjisini de yukarı taşıdı diyebiliriz. En sevdiğiniz melodilerle devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. Radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve şimdi ise İrem Derici'ye kulak verelim. Durum çok acil, radyonuzda sizler.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

İlk çıktığı günden bu yana oldukça sevilen hit şarkılardan biriydi. Edis'ten dinlediğimiz bu çalışma Duman radyonuzda sizlerle buluştu. Keyif veren bir diğer melodi ise şimdi Zeynep Bastık'tan dinleyeceksiniz. Misafir isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Schulter.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Eskimeyen ezgiler.
1: Alo, merhaba, ben Sertap.

Sertab Erener'le birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Gerçekten çıktığı döneme damgasını vuran efsane şarkılardan biriydi. Güle güle şekerim. Radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen ardından yeniden günümüze dönüyoruz bu kez Hadise ile birlikte. Ara Beni, radyonuzda sizlerle.

Megastar Tarkan kulaklarınızdaydı. Yakın süreçte müzikseverlerle buluşturduğu ve çok sevilen hit şarkılarından biri Anılarla Yaşamak radyonuzda sizlerleydi. Keyif veren bir diğer melodi ise şimdi Elif Buse Doğan seslendirecek. Son günlerin yine yoğun istek alan şarkılarından biri Yangın Yeri radyonuzda.

0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0...

0: 0543 568 57 47.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçerli

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Kulaklarınıza ulaştı bu çok sevilen hit şarkı Kaptan'la dinledik kendisini. Umarım keyif almışsınızdır. Ritmimizi bozmuyor ve yine çok sevilen melodilerden bir tanesine kulak veriyoruz. Sefo seslendirecek bu kez Affettim isimli çalışmasını. Tadı

Kabahat Bende isimli şarkısı radyonuzda sizlerleydi ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Yalın'dan Akşamüstü isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: Total Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: hizmeti imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, Baran Işık.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu

0: Dergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Günün tadını çıkartmak üzere Perşembe gününde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Güzel bir Perşembe olsun diye bugün de önünüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda ben Rayna gününüze eşlik edeceğim. Günün güzel haberleriyle hem uzaklaşacağız gündemden hem de haberdar olacağız. En sevdiğimiz şarkılarla bugün de Perşembe'yi daha keyifli hale getireceğiz. Siz de günden keyif almak istiyorsanız hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz diyelim.
1: Radyo Ses.

geçindik. Artık resmen sonbaharı karşılamış bulunmaktayız. Dün itibariyle 23 Mayıs'ta sonbahar ekinoksu ile birlikte sonbahar resmen geldi. Zaten sonbahar ekinoksu ile birlikte hava da serinledi. Peki mevsim değişmişken genelde bu zamanlarda biz saatleri ileri geri alıp bir şeyler yapıyorduk. Çok uzun zamandır bunu yapamıyoruz ama çok uzun zamandır yaz saati uygulamasıyla devam eden Türkiye acaba kış saati uygulamasına geçecek mi? Bu sene saatler geri alınacak mı diye soranlar olmuş. Biliyorsunuz normal şartlar altında gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının yani yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesi kararlaştırılmıştı. Peki bu sene geri alınacak mı? Keşke geri alsalar çünkü kış vaktinde sabahleyin çocuklar okula o kadar erken saatte gidiyorlar, hava karanlıkta yola çıkıyorlar. Sadece çocuklar değil mevzu, işe giden milyonlarca insan da sabah kör vakitte karanlıkta yola çıkıyor. Peki saatleri bir saat geri alacaklar mı bu sene? Yok, hayır. Yine saat değişikliği yapılmayacakmış. Heveslenmeyelim, beklemeyelim. Bu sene de sabahın kör vaktinde karanlıkta çocukları okula göndereceğiz. Güvenliğinden endişe ederek göndereceğiz üstelik. Biz de sabahın kör vaktinde daha gün aymadan yollara döküleceğiz. Bu sene de yaz saati uygulaması devam ediyor. Ne yazık ki diyeyim parantez içinde. Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Derin esnemeler devam ederken, yine yeni bir günü karşılarken acaba dün gece uykunuzu alabildiniz mi diye soracağım. Çünkü eğer uykunuzu alamadıysanız sabah güne zinde başlayamıyorsunuz. Çünkü eğer uykunuzu almadıysanız gün içinde enerjik olamıyorsunuz. Ama aynı şekilde az uyumak kadar fazla uyumak da aynı etkiyi yaratıyor desem, 30 yılı aşkın bir süredir yapılan bir araştırmada az uyumak kadar uzun uyku süresinin de insan vücuduna zararlı olduğunu ortaya çıkartmış. Bu yüzden her şeyin fazlası zarar diyoruz ya, kararında tadında olmalı her şey. Uykunun da kararında olanı makbul. En fazla 9 saat, 7 ila 9 saat arasında uyuduğunuz vakit uykunuz olacaksınız. 9 saatten sonrası zarar, alışkanlık haline getirmeyin.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Her ne kadar bazı karşıt görüşler kahvaltının önemli bir öğün olmadığını söylese de, her ne kadar kahvaltı yapmayanlar, öğlen 12'ye 1'e kadar aç kalanlar daha hızlı zayıflar deseler de ben buna inanmıyorum. Kahvaltıyı geç yapmayacaksınız. Zamanında uyandıktan bir saat sonra yapacaksınız kahvaltıyı. 7'de mi uyandınız? 8-8.30 gibi kahvaltınız hazır olsun. Hem gün içinde enerjiniz yüksek olacak, hem de aynı zamanda kahvaltıyla güne başlayanlar daha sağlıklı kilo veriyorlar ve daha sağlıklı oluyorlar, unutmayın. Ha, kahvaltı yapıyorum ama geç yapıyorum diyorsanız eğer, bunun için de şöyle bir detay vermişler. Çünkü öğünlerin yenildiği saati de oldukça önemli demiştik ya geçtiğimiz günlerde. Bu yeni araştırma kahvaltıyı geç yapan insanların kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Biyolojik ritminize uygun güne erken bir öğünle başlamak metabolik sağlık açısından oldukça önemli. Yani kahvaltıyı es geçmeyin. Tabii biz ruhunuzu beslemeye devam edelim. Öncelikle müziğiniz hep açık olsun.
1: Radyo Ses.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.

0: Sultan.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Kadınlar makyaj için ömürlerinin büyük bir kısmını harcıyorlar. Şimdi bunun için bir araştırma yapmışlardı ama onun sonucuna bakmayı unuttum. Neyse, uzun bir zaman, ömrünüzün uzun bir zamanını makyaj yapmak için harcıyorsunuz sevgili hanımlar. Keza erkekler de aynı şekilde tıraş olmak için harcıyorlarmış ömürlerinin büyük zamanını. Peki asıl mevzu cildinize sürdüğünüz kozmetikler. Makyajdan yola çıkacak olursam eğer siz de cildinize fazlasıyla kimyasal sürüyorsanız bu haber sizi ilgilendiriyor. Hanımlar, beyler, çünkü beyleri de katacağım. İş sadece makyaj değil, kullandığınız güzellik ürünleri, kremler vesaireyi de içeriyor olabilir. Yapılan bir araştırmaya göre bir kişi ortalama bir günde 126 farklı içerik içeren 9 ürün kullanıyormuş. Yani ne kullanıyoruz? İşte sabun kullanıyoruz. Sabunla yüzümüzü yıkıyoruz. Cilt toniğimiz oluyor. Temizleyici cilt toniği oluyor. Nemlendiricisi oluyor. Kırışıklık önleyicisi oluyor. Bunun haricinde tabii cildinize sürdüğünüz kapatıcılar, yansıtıcılar, artık ne diyorsanız adınıza kozmetik ürünler, onları da çokça kullanıyor olabilirsiniz. İşte 9 ürün kullanan kişilerin günde 126 farklı içeriği cildine sürdüğünü söylüyorlar. Ve her birini de temizlemiyorsunuz. Hatta bazılarını da temizlemek için kullanıyorsunuz. Bazılarını cildiniz daha güzel olsun diye kullanıyorsunuz. Fakat işte içlerindeki ham maddelerin daha ucuz oldukları için toksik kimyasallar taşıdığını söylüyorlar. Bu yüzden cildiniz zehir emiyor diyor bu yapılan yeni araştırma. Ben her zaman şunu savunmuşumdur. Eğer gerçekten sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsanız yenler gerçekten önemli. Bir de su ve sabuna dokunmak önemli. Cildinizi temiz tutacaksınız. Sabunla mis gibi yaptıktan sonra cilt zaten hava alacak. Cildinizi kapatmayacaksınız. Dolayısıyla öyle makyaj yok gibi gözüken makyajlar, işte daha sade olayımlar, daha güzel gözükeyimler cildinizi hızlı yaşlandırıyor. Yaşlandırmayı geçtim. Vücudunuza kimyasal almış oluyorsunuz. Çünkü cildinizin absorbe etme yeteneği var. Bu ürünleri dışarı atmaya çalışıyor. Fakat pek çoğunu da cildin içine emerek yok etmeye çalışıyor. Yani vücut onu ciltle birlikte kendisine katmış oluyor. Kullandığınız kozmetik ürünlerin çok da fazla olmaması gerektiğini hatırlatmak isterim bu haberle. En doğal halinizle güzelsiniz ne de olsa. Radyo Ses. Radyo.

0: bazen insan gündüz işe giderken, işteyken ya da ne bileyim dışarıdayken eve gitsem, şöyle bir sırtımı yaslasam, ayaklarımı uzatsam, televizyonun karşısına geçsem diye düşünmüyor değil. Ama işte o televizyonun karşısında geçireceğiniz vakit önemli. Hani bir yarım saat televizyonun karşısında otursanız tamam. Fakat uzun süre televizyonun karşısında oturarak geçirilen vaktin beyni olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Çünkü sadece boş bir ekrana bakıyorsunuz. Televizyon izlemenin, uzun süre boş boş televizyon izlemenin beyin aktivitelerini, zihninizi, beyin sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Tabii hareketsiz yaşamda cabası. İşte bu yüzden uzun süre televizyon karşısında vakit geçirmeyin diyorlar. Telefon da aynı şekilde. Onu da sürekli kaydırmaktan zihniniz artık odaklanamıyor, düşünme yeteneğini kaybediyor. Yani şu ekran karşısında geçirilen vakti artık biraz daha azaltmanın zamanı geldi de geçiyor bir de.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Son yıllarda zihinsel aktivitelerin azalmasından bahsediyoruz ya, hadi biraz daha kafamızı çalıştıralım, zihinsel aktivitelerle daha güçlü bir zihne sahip olalım diyoruz ya. Çok kolay bir yöntem var hanımlar beyler. Yazı yazacaksınız, el yazısı, bu kadar basit. El yazısı yazmanın beynin yeni bilgileri özümsemesine ve yeni anıları oluşturmasına yardımcı olduğunu ortaya çıkartmışlar. Mesela günlük tutun, o gün yaşadıklarınızı yazın. Hadi her gün yazmayın sevgili günlük diye giriş yapıp da her gün yazmayın ama önemli olayları aklınıza geldikçe yazın bir kenara. El yazısı kullanın. Telefondaki notlara yazmayın, bırakın şu telefonu. Kağıt kalem olsun elinizde. En sevdiğiniz kalemi alın. En beğendiğiniz defteri seçin kendinize. Her gün yazmak için bir sebebiniz olsun. Yazı yazmanın, el yazısı yazmanın daha iyi düşünmeye yardımcı olduğunu, yeni bilgileri de özümsediğimizi söylüyorlar. Yeni öğrendiğiniz bir şeyi unutmamak için de yazacaksınız. Yazın, yazmaktan çekinmeyin. Her gün yazın, mutlaka yazın. Radyo Ses.

0: Cinderella'nın hikayesini hepiniz bilirsiniz. O camdan ayakkabı Cinderella'nın ayağına olduktan sonra prensesini bulmuştu prens. Peki ya sizin camdan ayakkabınız bir yıl sonra ayağınıza olabilecek mi? Sadece çocuklar değil, büyüklerin de ayakları büyümeye devam ediyormuş. Bunu ben de fark ettim. Yani bir 10-15 yıl önceki ayaklarımla şu andaki ayaklarım bir değil benim mesela. Numarası da bir değil. O zamanki ayakkabılar olmaz. Dolayısıyla çocuklar gibi büyüklerin de ayak numarasının büyüdüğünü fark etmişler. Cinderella'yı bunalıma sokacak bu haber sonrasında sizin de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ayak numarası zamanla değişiyor. Eski ayakkabıya sığmakta ısrar etmek masalın mutlu sonunu acı hale getiriyor. Yani ayaklarınız numara olarak büyümeye devam ediyor. Eski ayakkabılar gelmezse şaşırmayın diyorlar.
1: Radyo Ses. Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: şu sosyal medya sayesinde kaç sene önce çıkmış olursa olsun bir şarkı bir anda patlayabiliyor. Mesela eskiden şarkılar çıktığı anda meşhur olurdu, sonra ya kalıcı olurdu ya da unutulurdu. Genelde gerçi 90'lı 2000'li yıllarda, hatta 80'lere de katalım, eski şarkılar şimdi yeniden gözde, o ayrı. Ama mesela Bora Duran'ın 5 sene önce çıkmış olan bir şarkısı var, ondan bahsedeceğim size. Mutlaka duymuşsunuzdur sosyal medyada. 2021'de müzikseverlerle buluşturduğu Döndüm şarkısı aradan 5 sene geçmesine rağmen yeniden dinlenmeye başlamış. Son bir ayda 2 milyon dinlenmeye ulaşmış şarkı. Yakaladığı bu güçlü ivmeyle birlikte dijital müzik dünyasına adını yazdırırken yıllar sonra Bora Duran'a zirve heyecanı da yaşatmış. Türkiye Popüler Şarkıları listesinde 1 numara Bora Duran'ın Döndüm şarkısı 2021'de yayınlamıştı. Sosyal medya neyi ne zaman meşhur edecek hiç belli olmuyor.
1: Radyo Ses.

0: Uyku önemli diyoruz. Uykunun önemli olduğu kadar uyku ortamı da önemli uykuya dalabilmek için. Uyuduktan sonraki uyku pozisyonunuz da önemli. Eğer siz yüzüstü yatmayı tercih ediyorsanız uzmanlar yüzüstü yatıp da tek bacağınızı karnınıza doğru çekerek uyumanın omurganız için en kötü uyku pozisyonu olduğunu söylüyor. Bu şekilde uyumanın bel, boyun ve omurganıza ciddi zararlar verebileceğini söylüyorlar. Bu yüzden yüzüstü yatıp da mesela bir dizinizi, bir bacağınızı kendinize doğru çekerek uyuduğunuzda vücudunuz için, omurganız için en kötü uyku pozisyonuna geçmiş oluyorsunuz. Tabii uykuda bilmiyoruz nasıl uyuduğumuzu ama siz yine de vücudunuzu o şekle alıştırmayın derim ben. Sağlıkla uyumak da önemli.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Orta.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3 elle

0: Üçerleri tercih edin.
1: 100 yıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Haftanın ortalarında sayılırız. Günlerden Perşembe ama yorgun hissediyorsanız kendinizi ya da genel olarak böyle bir dışarı çıktığınızda evi özleyip eve döndükten sonra kendinizi yatağa atma hissi varsa %90'dan daha fazla ihtimalle daha zekisiniz diğerlerine göre. İlginç bir araştırma yapmışlar. Değişik bir yaklaşım. Dışarıdan geldikten hemen sonra kendisini yatağa atan, yatağa uzanan insanların zeki olma ihtimali %90 daha fazlaymış. Yani yorgun olma ihtimali %90 daha fazla tabii ki ama işte bu araştırmada her ne kadar tembellik gibi gözükse de zihin hassasiyeti yüksek kişiler gün boyunca daha fazla bilgi ve duyguyu işlediği için daha fazla yoruluyorlarmış. İşi buradan bağlamışlar. Yani daha fazla yoruluyorsanız daha fazla zekisiniz gibi bir sonuçta çıkartmış olabilirler, haberiniz olsun. Eve gider gitmez kendinizi yatağa atıyorsanız, hemen uzanıyorsanız muhtemelen daha zekisiniz. Yoruluyorsunuz tabii bütün gün. Peki, üzerinizdeki yorgunluğu alacak şarkılar hayatın ritminde, radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ses.

Güzel bir perşembe dedik. Bugün de günün iki saatini paylaşıp günü daha keyifli hale getirdik. İnanıyorum siz de aynı keyfi aldınız. Her gün günden daha fazla keyif almak için kulağınız bu frekansta hayatın ritminde olsun. Yarın yine haftanın cumasında hayatın ritmiyle buluşacağız. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Kaçırmayın randevuyu. Yarın yine aynı saatlerde buradayız. Hayatın ritmiyle bugünü hoşça kalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor.

0: Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: time. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, Baran Işık.
0: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor.

0: Hale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına 0 komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, Toyota Pro Ace.

0: güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Sultan.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

İşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
3: Işığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın?

sussam nefes alamam, benim sesine sağ.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM.

0: Boşlukta savrulduk boşlukta.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626. Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: 算。
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et Market.

0: Değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO Sporjant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi gün Otolastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon: 320 2076 0543 696 26 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.